0: Sen meni şu yerde mancadın. Vay kurup gitip kala kalene. Farhat aga. Zirikip gittim. Kula şakam oynayla. Bıptı canım. Kula. Adınım badınım. Sarıhan hatınım. Unakamaz. Şimdi siz kulağın itti, bitti, baktı, görü yutti. Canım, gelin yakışsı bir gün maça oynaymış.
1: Top gel, topulak gitti mi?
0: Topulağın iki, topin kravatı ekirip gittim mi? Canım, min oral gesi uçkaraman lom kanı, kanı kanı.
1: Ana, ana.
0: Kanı kanı, vay dad. Lom, ağırken kötü olmayan beni.
2: Farhat lomunu götürdü. O tağını talqonlardı. Sadvardas Farhat.
0: Oy boy. Balan tağlar. Teng, teng. Teng, teng bilan orolga suv chiqaramiz, to'g'rimizlar.
3: Sangoma ustalari.

0: yaraman va sokin tun ijodkorlaridan Saba.
1: Eslaydi agarda kechalar yoqsa yomg'ir, bu degani mani ko'zlarimdagi yoshimdir. Agarda kelganida kuz to'kilmasa barglar, bu degani man xazonman ustimda dardlar. Agarda kelganda bahor ochilmasa gullar, bu degani man yo'q menda yashar tuyg'ular. Afsuski u tuyg'ularga egadir o'zgalar, nahotki endi seni erkalar o'zga qo'llar.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Menga qarang ofitsiant, sho'rvadan tugma chiqdi, bilasizmi? Tugma ya? Oh, minnatdorman janob. Men uni qidirayotgan edim. Rahmat, rahmat.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ya ya. Vostaki. Okigen tarvuz işçi rosa hem şerin egen.
4: Ütüdüm ozodu. Men tellegen narsanı hamasi yaş kadıp. Narsa telleşi bilemen diye az aşk bilemen. Faqat bitta xatoim bor, shu odam tanlashni bilmayman deganman u.
2: Hoy, hech yamda xavotir olmang. Siz unisini ham bilmaysiz, bunisini ham bilmaysiz.
4: E, nimaga? Tarvuz yomon chiqdimi?
2: Voy, ichi oppoq, bodringda akasi desa ham bo'laveradi.
4: Ay, endi men ichiga tushiramanmi? Tarvuz busu, ichiga kirib ko'rmaganligi bilmagandirman de. Hatto bilaman.
2: Vostaka, qo'ysiz-chi, to'ydan oldinchi umuman boshqacha edingiz.
4: Ay, nima deganing bu, ozosh, men tushunmadim seni.
2: Hamma narsani o'z vaqtida qilardingiz, ko'nglimni ko'tarishga harakat qilardingiz. Hozir bo'lsa, men bilan ishingiz ham yo'q, hammangizlar o'zi shunaqasizlar. Avvalguncha voy men sen sevaman, men nima desang qilaman deysizlar-da, obilgandan keyin teskarisini qilasizlar.
4: Ozoda men u paytda rolini o'tundi.
2: Nima?

0: mast holda mashina haydagan haydovchini dan xodimi urishyapti. Qarang, shu ahvolda rulga o'tiribsiz. Axir bu holatda rulni umuman uxlamaslik kerak.
1: Ey, o'zim zo'rg'a kelyapman-ku, siz rulni ushlamay haydashni maslahat beryapsizmi? Tovba, qanaqasiga?

0: Tungi soat 1:30
1: dedi baland ovoz bilan devordagi soat. O'zim ham bilaman, dedi asabiylashib Arshukin.
0: Uxlash kerak,
1: dedi soat tishini g'ichirlatib. Arshukin engashib poldan botinkasini olib soatga qarata otdi. Botinka strelkaga taraqlab urildi.
0: Uxlamasang o'zingga,
1: dedi soat g'uldirab.
0: Lekin hozir 1:31 o'tdi.
1: Arshukin yana engashib poldan botinkaning ikkinchi poyini olib, uni ham soatga qarata otdi.
0: Soat 1:31:20 o'tdi. Soat 1:31:21 o'tdi. 1:31:23 o'tdi,
1: dedi bildirlab soat. Arshukin o'rnidan turib so'kindi.
0: Rapparassa 32 bo'ldi,
1: dedi soat o'jarlik bilan. Arshukin devor tagiga kelib soatga musht tushirdi.
0: 32:45
1: dedi soat bir zumdan so'ng. Keyin o'ylanib turib qo'shib qo'ydi.
0: 24-may, seshanba.
1: Arshukin soatni devordan yulib olib polga tashladi-da, tepkilay boshladi. Avval jaranglab oyna sindi, keyin yog'och qoplama qarsilladi. Majaqlangan sifirblat tagidan vintlar, har xil pruchinalar atrofga sochilib ketdi. Holsizlangan Arshukin stulga shilib ketib o'tirdi. Polda sochilayotgan bir hovuch temir tersak esa g'uldiragan ovozda dedi.
0: Soat 1:55 o'tdi.
2: Nimaga?
1: dedi ingrab Arshukin stoldan polga sirg'alib tusharkan.
0: Shunday bo'lish kerak,
1: dedi sobiq soat.
0: Soat 1:56 o'tdi. 24-may, seshanba, 1988-yil, 20-asr, bizning era.
1: Arshukin o'rnidan turib apil-tapil egniga nimalarnidir ilganicha tashqariga otildi. Qayerdandir uzoq-uzoqlarda tungi sukunatni buzib, shahar kuranti 2 bong urdi-da, gumburlagan ovoz bilan
3: soat tungi 2 dedi.
4: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Ayol kishi uzuk taqqan bo'lsa, demak, erga tekkan. Agar zirak taqqan bo'lsa, bu hech narsani bildirmaydi. Agar ikkovi ham bo'lsa, demak, u erga tekkan, lekin bu hech narsani bildirmaydi.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Armiyada xizmat qilyapmiz. Sevgan qizimdan xat keldi. Sheril aka, qanaqa vayskada xizmat qilyapsiz? Kursdoshlar so'rayapti dedi. Xat yozdim. Jonim dedim. Endi qiz bolaga pas ketib bo'ladimi? Ha, jonim dedim. Desantskiy vayskada xizmat qilamiz dedim. Desantskiyda dedim. Yozib yubordim. Yozib yuborsam hamma kursdoshlar kulibdi. Debdi u o'zi, mendan ozg'in bola edi. Qanaqa desantskiyga tushadi debdi. Ustroybatda xizmat qiladi debdi. Xat yozvorsin. Qani nimaga rasmga tushib debdi. Keyin xat keldi. Sheril aka, rasmga tushib yugurar ekansiz dedi. Bo'pti dedim. O'sha kuni o'zi ham hamma yoq chiroyli ko'karmagan. Xizmat zo'r bo'lganda. Keyin haligi bolalarni chiroyli kostyumlarini oldim, formalarni kiyib, ofitser etigini kiydim. Undan keyin bir hafta bu baxtda yotdim. Chiroyli bo'lib rasmlarga tushib jo'natdim. Qanaqa vayskaligini bildiradigan? Yem bilaman. Ha, bolalarga rasm olganda sirasi yem bilamanni ko'ribdi. Hammasi qotib mana debdi. Qanaqa yering debdi, sal yigitingga yering. Shunday. Sal yigiting qanaqa debdi, desanski mana debdi. Yigiting jildirbatda xizmat qilar ekan. Qaytib xat yozdi. Sheril aka, hamma kursdoshlar ustimdan kuldi. Ha siz desantskiy deb yotdingiz, jildirbatda xizmat qilar ekansiz. Men qaytib qajodim, jonim dedim. Ayt ularga dedim. Bu jildirbat emas. Jelezniy drozhniy vayska emas. Bu jelezniy desantskiy vayska. Soldatlar, desantlar samolyotdan tashlasa, biz poyezddan tashlaymiz dedim. Xizmat zo'r bo'lgan.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi o'zi yoshligimdan ko'p shug'ullanganman, ko'p baquvvat bola bo'lganman-da. Ha, shunaqa baquvvat bola bo'lganman. Bir kuni bir qo'shnimni sevib yurardim. Armiyadan kelganman, o'zi endi ko'chada yuraman. Endi armiyadan kelgandan keyin bari boshqacha bo'lasiz-ku. Ha, yurishlar ham boshqacha. Armiyadan kelganman, yuribman bir qo'shnim. Chiroyli qiz edi. Keyin Sheril aka dedi, "Andisan, bizga chiqing" dedi. "Voy dod" dedim. Kutilmaganda chiqing dedi. Kim bor desam hech kim yo'q dedi. Xudoga shukr dedim, baxtim kuldi dedim. Uylanmagan yigit kelma endi. Shartta kirdim. Kirsam berak keling dedi. Yo'g'a, o'sishirsam berak keling dedi. Qo'rqmang, qo'rqmang, kelavering, uyda hech kim yo'q deydi. Yo'q, qo'ying, unaqa men. G'alati bo'lib ketyapman dedim. Kirdim, keling, keling dedi. U borodim, yaqinroq keling dedi. Keyin bordim. Tuflim ham yechganim yo'q qo'rqqanimdan. Desam borodim, "Mani yeching" dedi. Darrov dedi. "Yeching" dedi. Sekin yechdim. "Buni ham yeching" dedi. Yo'q. O'zim qizarib sholg'om bo'lib qoldim. Qo'llarim qanaqib tugmachalarni yechayotganini bilmayman. Birini yechsa biri qadab qolyapti. "Buni ham yechdim. Nariga qo'ydim. Buni ham" dedi. "Voy dod" dedim. Qo'llarim bir amallab haligini ham yechdim. Qaltirab tursam, "Hozir shoshmang" dedi. "Voy dod" dedim. "Nima bo'larkin" desam, bunda bolachani olib keldi.
3: Mana bu amaqingni ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi dedi.
2: "Hali bolacha, ha, ko'ryapman.
3: Agar ovqat yemasang, sana mana shu kishiga o'xshab qolasan."
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir otaxonimiz ke bedanaga ishqvoz ekan, uyida bedanani sayrashini eshitib, "Akayni bedanasi tashaya, tashtarak, tashtarak. Ha, o'g'il, tashtarak o'tirsa, pochtachi kelib qoldi, maqovlaka. O, maqovlaka. A, keling desam, mana xat. Xat Toshkentdagi student o'g'illardan kelgan ekan, bunday deb yozibdi: "Dadam, tezdan 1000 so'm pul jo'natmasangiz, diplom qo'lga tegmaydigan bo'lib turibdi." Otaxon xatni o'qigandan keyin achchig'i chiqib nosvoyni otib, Toshkentda o'qimay ul, valakshalak. Ya men senga 1000 so'm pulni qattan olaman. Ertaga siningni erga berish kerak. Ukang armiyadan kelsa uylash kerak, valakshalak." deb achchiqlari chiqib, bitta ho'kizlari bor ekan, shuni bozor kuni sotib pulini jo'nataman deb yetalab chiqib ketyaptirsizlar. Bittakta hasilga sho'rtalari, matqovul aka, ho'kizni qayerga ketyapsiz? Sotmoqchi emas edingiz u desa, qanaqa ho'kiz? Qani ho'kiz? Ha, mana arqonidan ushlab bu ho'kizni qayerga ketyapsiz? Bu ho'kiz emas, yaxshiroq qara, bu diplom debdilar. Qoching-a, ja qiziqchi bo'lib ketibsiz-ku. Axir bu ho'kiz desa, yo'q, bu diplom. Ho'kiz Toshkentda o'qiyapti demishlar. Bu ho'kiz 1000 so'mdan pul so'rab Toshkentda nima qilyapti ekan deb, eng kenja o'g'larini olib, umrlari bino bo'lib bormagan Toshkentga borib, vokzalda tushib, studentski garadokka tramvayda ketib kelganlar. Toshkentda bilasizlar, har xil mamlakatlardan studentlar o'qiydi. Vietnamdan, Afrika, Efiopiya, Indoneziya. Bir negri yigitlarni ko'rmagan ekanlar, novcha bir negri yigitni yoniga turib qolgan ekanlar, mundoq qarab, "Yo'pray, o'g'lim o'zbekmisan?" Sen bu ha? Dese o etpike Atakan ben niye girmem? Tışkıda okuyman. Kim keteyim dupta? Dese hop oğlum hop. Yok ha? Yaş seni kara ata oğuli. Mırza çölde kovun ikesen mi balam? Vay aman bugün. Uzi inayemeysen künnütte kıda işleysen sen açıgı çıkıvalı giygit. Atakan ben niye girmem? Tışkıda okuyman. Çıkıtan! Çıkıtan! Hop oğlum. Ya ay sen. Ben seni bir iki metre kolhoz bozarı diyem görgen ben. Vay aman bugün. Traktörde kovun çürgen sen. Vay aman bugün. Sen hop Özbey ben. Cim kötü indirse Özbey olsayım. Manya kadar nema bu niye girgi okşaysan sen balandırmışsın. Yine onu yem körüp ki ayda yılda bir kebap ben. Toshkentda bir eğlenip ketemem de. Moskva gelsin sesten caya mahcup olup. Binanı aldıge gelip ağızları açılıp baptı. 22 taş bu düşken en balan bina. Aldıge gelip hayran bulup sadda atakamda karab. Yapray. Buni qanaq qurdi ekan? Buni avval yotqizib qurdim ekan. Keyin qanaq qilib tikka qildi ekan? Ichkarisiga kirib uni qara, lampochkalarini qara o'g'lim, 77 tonnadan. Dilamlarda tashab qo'yganini qara, ana. Voy otangga rahmatlari. Lift ishlab turgan ekan 22-chi etajga. Liftni umrbod ko'rmagan otaxon bir vaqtda qarab tursa, lift sharraq etib ochilib, bir kampir kirib ketibdi. Sharraq etib bekilibdi, sharraq etib ochilib, bir qiz chiqib ketayotganim. Yo'pray! Obba farmoningdan kirib ketgan kampir qizib chiqib ketdimi? Davlatimdan o'rgilay o'g'lim ana. Mehribonchilikni qara o'g'lim, enangni olib kelganimizda bir kirgizib chiqarib olar ekanmiz.
0: Sangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.